0: معلوماتي دراسة بارتو غروبا سنة شو جي سي إدارة باشسة لوليا خون غرشو غو غاتشتا جان شو جم جنگو كومنستوك بارتيا سا شنجان ويغر أبتنام رايند كومتت أبتنام رايند غالي حكومت جانا شنجان ويندرش قرلوش بيين توانا أتنا خلق زودا قطار اللاردن جلگينن غارشالة ترغان بيلدرد حال من داي دي تورغا شي جين پينج جانا زونتون رحموندن استراتيجيالو جي تكتوشن دو جنگو تاجيكستان جان دور جالب ويتك استراتيجيالو زمتاشتق شركتك بايلانشي هرغايز سالادا تورغتو يونغونو ساقتاب قوانشو مملكتر بايلانشنن لغسون ايلاندا Jungo Komünistik Partiyası 18. kurultayının beri Törağa Xi Jinping jana Jungo Komünistik Partiyası Borbordu Komiteti Şinjan kızmatına öz külön manı berip, jaŋı dooru Jungo Komünistik Partiyasının Şinjanды başkaruu jalpı ıkımın bekitip, Şinjandın ekonomika koo mönügüsündö düýnöönü jalt karatkana oorçundu jetişkendiktergä kol jetkirüügü jetektedi. Bugünkü Şinjanda koom çoŋgurda ala sızıl turuktulukty saktap, jogory sapatta önügü hareket energiyasy güç alyp ulutlar ıntymaktuulugy aldyga jylyp, din raşker ımlalu, madaniyet ürkündü önügüp, el bepil gonuştanyp gunak tirechilik kılıp, jungu ekonomikasynyň başym önügüsi jene koom uzun mezgil turukty boluda eki çoŋ ukmuştun jandu kiçireýtilgen görnüşine aýlandy. Jungu Şinjan menen Tajikistanın jergilikleri ara almaştıruu hyzmatdaşlygynyň negizi bekem, tabylgalary mol. Biz Tajikistan tarap menen bir jolda eki mamlekет başçylarynyň zarıl ortak tanımyny düzeleştirip, ekonomika soda hyzmatdaşlygynyň sapatyny östürip darajasyny aşyrууну törtmekdi. Негизги жабдуу, энергия байлыгы, заманбап айыл чарба, сода, зат чүгүртүү сыяктуу салалардагы кош багыттуу каржы салуу көлөмүн кеңиртип, Sanarıp kızmattaşlık mekindigin iştiktuu keñirtip sanarıp negizge jabdusun özüre baylanıştırıp özüre tutaştıruunu güçötüp jaŋılyk jaratuu jetişkenliklerinden özüre narıp jetkirip çoğu baarlanıp işmerlerdi birgeleşip tarbiyelap jetiştirip kol karmaşıp sanarıp çibik jolun ortak uruunu jılıştatıp gumanitardyk almaştıruu özüre ülgü aluunu tereŋdetip kembegaldardy azaytuu agartuu daarlanuu Çeger attıgan sayakat sıyaktuu salalardaki hyzmatdaşlyk deňgeelini östürüp, an sayın tygyz bolgon Jungu Tajikistan tagdyrlaş ortoktulukusyn kuruuga güç koşunu kaalaýbyz. Halk zorda mynday bildirdi. Eki mamleket başçylarynyň özgürlük maany berüüsi jana özleri başy bolup türkmek töwüsünde Tajikistan Jungu baýlanyşy jakşy önügünü saktap, har gaýsy sala hyzmatdaşlygynda iştiktuu tabylgalarga gol jetkirdi. Jungu Şinjan Tajikistan Jungu baylanışı önügüsünde zaryl köpürelik tüyün rolun görsötdü. Jakınkı jyllardan beri Tajikistan menen Şinjanın sodasına narıt oturup atıştıktuu bolup, kızmattaştık meykindigin geňirtüü bir demji tereng dedi. Eki taraptan artıkçılıklarını özüre toluktuusun güçötüp, kızmattaştık formasını geňirtip zat çügürtüü sodası, jaň energiýany öňüktürüü, aýyl çarba düşümdör öndürüşü menen iş koşu sıyaktuu salalardy merşikdep, Karjy saluu hyzmatdaşlygyny sızyl güç altyp, an sayın köp naktulu jetişkendiklerdi jaratyp eki taraptan özüre payda jetkirip, hyzmatdaşuusun jaňy gatmarga köterüünü ümit kılam. Tajikistan tarap Jungu taraptan sanarıp ekonomika önügü tajribalarından ülgü alıp, sanarıp teknika hyzmatdaşlygy menen goldonuunu iştiktuu jylyştatyp, sanarıp jolun gurup, zamandaşkan zat çügürtüü borboru jana ekonomika koridorun jaratuunu kaalaýt. Tajikistan tarap Jungu Şinjan karhanalarından Tajikistanga barıp karjy salıp, teknikada jaňylyk jaratuu jana soda öýnügüsünü ilgeri sürüp eki taraptuu soda kölemini geňirtüüsün garşylat. Wang Jianxin, Jiang Yingchun, Abdurrahman Raynun baýlanyşdyu tarmaklarynyň jogaplary görüşüge gatyşdy.
1: Stansiýabyz habary. 9-nji aýdan 14-nji güni Abdonom raýonduk partkomdun şujesi Chen Xiaojian, Abdonom raýondun töragasy Erkin Tuniyaz Ürümçide Şinjanga 2026 Şanghay Hyzmatdaşlyk Uyumy sanaryp ekonomika talkuu jeýnana gatyşuwa gelgen Kyrgyzstan mamleketi işleri gatçısı Koychiyev jana anyň saparlaşdary menen görüşdi. Mamlekettik sanduu maglumat idarasy parti gurpasynyň şujesi, idara başçısı Liulia Hong görüşüge gatyşdy. Chen Xiaojian Jungo Komünistik Partiyası Şinjan Uygur Avtonom Rayonduk Komiteti, Avtonom Rayonduk El Hükümet jana Şinjan Öndürüş Kuruluş Bintuanatınan Koychiyev jana anın saparlaştarının gelgenin karşı aldı. Halmynday dedi, Töraga Xi Jinping jana Zongtong Japarovtun strategiyalu jetekçiliginde Jungo Kyrgyzstan baylanışı alkuu ıngayında önügünü işke aşırdı. Eki mamleket hyzmatdaşlygy tez önügü altın mezgilin oturlap aldı. Jungo Komünistik Partiyası 18-nji kurultayynan beri Töraga Xi Jinping menen Jungo Komünistik Partiyası Borbordyk Komitetiniň güçtüü jetekçiliginde jaňy doğur Jungo Komünistik Partiyasynyň Şinjanды başkaruu jalpy ıkımynyň ilmiy jetektöösünde Şinjandyň ekonomika gowum önügüsi büt dünönün nazarın burgan, orçunduğu jetişkendiklerde kolgo geltirip, önügüsü en jakşı, özgörüsü en çoğun, arlut çürtçülüğü ye bolgun çınıgın narp, en göp tarihi mezgilge arıştaştadı. Jakınkı jıllardan beri, Jungo, Şinjan menen Kırgızistan jergilikleri arasında kalmaştıruu hyzmatdaştığı sızıl terengdep, mol tabılgalarga ye boldu. Eki tarap, eki mamleket başçılarının zarıl ortak tanımın cüzölüştürüp, ekonomika soda hyzmatdaştığı gömüskö güçün dağı bir demci iteren gazıp,

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Toğ dairalar arasında bayhuj olujasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri yüzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayğucu olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan, Pakta, Bağbançılık, Malçılık katarlı ocaklardağı elçerba tüşümdörün öndürüş kurulması jana sort kurulmasını dağı da asıldaştırıp, mamleket boyunca taasır küçke iyi elçerba tüşümdörü jana joğuru darajalı azık tülükü iş koşu bazaların jaratıp, baştamçı kirkanlarda türgü ayırıp yetiştirip, elçerba tüşümdörüne iş koşu tüyündü çindirin jaratıp, açtık egüden üst tölgü tamak olup çıkıqa çeyin, mal bakmaçılığından etke iş koşu biştü, elçerba öndürüşünün önürcay tüşümün aylanuğa çeyin bolğun iştirdi, tolluk jandu işteydi. Tağ ayıl çarba tüşümdörün asıl sapattı oğulu, jana sapat qoopsuzduk dengelini östürüp, ayıl çarbanın marke arkulu küçötü hareketen teren jolgu koyup, asıl sapattı ayıl çarba tüşümdörü bazarın çar tıraptı genertip, jaşıl azık tülük, organik ayıl çarba tüşümdörü, coğrafyalık belgi tüşümdörü, danktu, özgöçü, asıl jaşağın ayıl çarba tüşümdörün moyunda bekitü jalpı sanın 3500'ge jetkirip, ayıl çarba tüşümdörünün sapat qoopsuzduğun möönöttü güzötü bölçödü tolumdu bolu salıştırmasının 98%'dan joğur bolusun saktap, Pinvey Şinjan jakşı tüşümdör tizmesindeki tüşümdü 2000'ge jetkiret. Mundan başka Şinjan'dağı açtık, ekonomikalık egin, jem toyuttu birgelik plandu, dikançılık, tokoyçuluk, malçılık, balıkçılıktı tengarmo, öndürüş, iş koşu iştü, satunu jalgaştıru, ayıl çarba, madaniyat, sayakatlı joruluşturun algajılıştatıp, çakan dikan tütündörüm, mamleket boyunca asıl sapattu dikançılık, malçılık tüşümdörüm, mağızdu, kamdu, bazası kuruluşuna teren katışuğa jetektep. Dikandardın gireşesini arttırunu sızılcıl ıştatat. Egin derdi korgu ocağına güldöndürünü jalpı vetkeyi güçötüp, joğur ölçümdü atız kuruluşun joğur sapattu algajıl ıştatıp, su baylığın ilmi bölüştürü, içke ünümçül bolu, joğur önümdü paydalanunu güçötüp, zamanbap ürönçülük bazası korup, şart kağıra iş görüp, ayılçırba canı sapattu öndürüş güçlerini önüktürüp, ayılçırba da apattan

0: Jonhwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.